0: chego, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna, turuna,
1: Festa do Disco.